Şunu yan. Iron Maiden. The Number of the Beast. Nasıl söyledin o? İstanbul'da ZZ Top. Teoda. Yani İstanbul'da ZZ Top'da mı lead number?